0: Don't judge. Marcel, he's stumble. On juicy. Martel. Angela. Yes.
1: Silicon deal, rap, elegant, hep. Öne çık, hadi dans et. Buldun yere şans ek, bu da sana iyi duyar.